Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her yanım.

bıraktıklarını. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir. Nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğinden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel şahrudum. Dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı ol. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa? Eceleliyle ölmek.

Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan kan tarlası gelincik şafağında. Kalacak tüm izlerim hayatımda. Gözümde bir damla yaş aktığımda. Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan kan tarlası gelinci şafağında. Ölümse korktum, savaşsa hep kaçtım. Vur kendini korkulardan, hadi al. Ölümse

Hoşça kal canımın içi, hoşça kal, hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal, hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal, hoşça kal iki gözüm, hoşça kal.